Karşı cebe tünde casibe çolun gidene cazı kurmur çir. Ne son somce balıcı migilene daladı dünce dünge çabcayla cevabadı mebengur. Namin gürü tebe tangcın doyanda da ve cagır pu. Gomba nyamce çün tata çöpengul me çün burdap.